bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geri

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Edirne Erast AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.
3: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akvajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Küp FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
3: Çeri. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: TFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Edirne Erast AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küp FM'in hafta sonu yolcuları, müzik dünyamızın en iyileriyle bir yandan sizleri buluşturmaya devam ederken, bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek için film arasına hoş geldiniz arkadaşlar. Vizyonda neler var? Sevdiğiniz oyuncuların yeni projeleri neler? Bu aralar hangi filmler revaçta? Hep beraber öğreneceğiz. Film arası başlıyor.

her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama seninle gidilmesi zor yolda kalacağız.

0: FM reklam.
1: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32 limare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa.

0: Migros mağazalarında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

arasına devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Küpe FM'de haftanın yeni vizyona giren filmlerinden bir tanesi ünlü animasyon filmi serisinin yepyeni bölümü Minyonlar ve Canavarlar. Değerli dinleyiciler, bu hafta itibariyle vizyonda aile animasyon kategorisinde bir yapım, söylemeye gerek yok ama yine de belirtmiş olalım. Minyonlar ve Canavarlar, Minyonların Hollywood'u nasıl ele geçirdiklerini, birer film yıldızına nasıl dönüştüklerini, sonra her şeyi nasıl berbat ettiklerini ve dünyaya canavarlar salarak kaosa sürüklediklerini anlatıyor bu yapım.

0: FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin.

0: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

Film Arası'na devam ediyoruz. Efendim şimdi şöyle bir haberimiz var. Gişede sürpriz bir hafta sonu yaşandı. Geride bıraktığımız hafta sonu. Toy Story yani oyuncak hikayesinin 5. bölümü zirveyi bırakmamış. Büyük umutlarla vizyona sokulan Supergirl tökezlemiş ve Jackass çakılmış Jackass serisi. Yaz sineması sezonu tüm hızıyla devam ederken vizyona giren yeni iddialı yapımlar gişede adeta bir var olma savaşı sergiliyor. Ve bu savaşın şimdilik kazananı oyuncak hikayesi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Beni kırmaya, canımı da yakmaya gücün yetmez, sildim kordum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Küp FM'desiniz değerli dinleyiciler. Umuyorum ki bu güzel hafta sonunda keyifler yerindedir, iyisinizdir. Harika şarkılarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda aralarda da sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz. Haftanın yeni vizyona giren filmlerine bakıyoruz ve sinema dünyasından haberlerimiz varsa ilginç, onları da sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz gelin şimdi güzel bir müzik arası daha verelim. Birazdan kaldığımız yerden sinema dünyasındaki gezintimize devam edeceğiz.

yanar döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: sarı döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Hepsi seninle. Hepsi seninle. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: ilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Film Arası'na devam ediyoruz bu güzel hafta sonunda. Efendim haftanın yeni filmlerinden bir tanesi bir korku yapımı Otopsi. Otopsi, Riverfields cenaze evinde gece çalışmaya başlayan morg bilimleri mezunu Rebecca Owens'ın hikayesini konu alıyor. Korku filmlerinden hoşlananlara duyurulur Otopsi bu hafta.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

yıllar önce televizyonlarda gösterilmiş Heroes isimli fenomen bilim kurgu gizem dizisinin başrol oyuncularından Hayden Panettiere'in başrollerinde olduğu gerilim filmi Uyur Gezer bu hafta itibariyle vizyonda değerli dinleyiciler. Uyur Gezer vefat eden kızının yasını tutan bir annenin hikayesini konu ediyor. Korku filmlerinden hoşlananlara duyurur. Açmıyor.

0: Süper FM reklam.
1: Paşa Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşa Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Edirne Rast AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Uyumanın büyülü dünyasındaydık bugün yine arkadaşlar. Neler olup bittiğine dair son haberleri sizlerle paylaştık. En popüler filmlere şöyle bir göz attık. Bu aralar hangi filmler revaçta, Türkiye ve dünya neleri izliyor öğrenmiş olduk. Ve bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

keyifli hafta sonları, keyifli cumartesiler herkese. 4 Temmuz 2026 Cumartesi gününde ben Mehmet Ali, Türk pop müziğinin en ileriyle Küpe FM'de sizlerleyim. Demet Akalın'la başlıyoruz. Nazar şimdi radyonuzda Gökhan Özen'le olan düetiyle şimdi bize eşlik ediyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör

0: mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Güzel bir yaz günündeyiz ve şöyle eski yazlara da gidelim istiyorum. 2010 yazına gidelim. O dönemde Rengarenk adını verdiği bir albümü vardı Sertab Erener'in ve yine çok konuşulan şarkılara imzasını atmıştı. Çok dinlenen o yaz şarkılarına imzalarını atmıştı Sertab Erener ve ekibi işte. Onlardan biri Açık Adres ve 2010 yazı şimdi Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam.

Havanın gittikçe ısınmaya devam ettiği harikulade yakan yaz güneşiyle güzel bir yaz günündeyiz. Bu arada yeni hafta itibariyle de özellikle Balkanlardan gelecek olan yeni hava dalgasıyla sıcaklıkların daha da yükseleceğini söyleyelim sevgili dinleyiciler. Bu haberi de verelim sizlere. 2024 yılında Hep Olsun Aşk adını verdiği albümünü bizlerle buluşturmuştu ve bu albümden öne çıkan şarkısıyla bize eşlik ediyor Hep Olsun Aşk Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: FM Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Radyonuz Küpe FM'de Melike Şahin'le ilerlemeye devam ediyoruz. Canın Beni Çektiği'yle Radyonuz Küpe FM'de bize eşlik etmeye başlıyor. İyi müziğin doğru adresindesiniz. Bizimle kalmaya devam edin.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM Reklam.

Bu güzel yaz gününde müziğin sevilen yıldızlarıyla ilerlemeye devam ederken sırada sevgili Göksel burada olacak. Yeni şarkısını şu sözlerle tanımlıyor. Aşkı olgun bir kabullenişle anlatıyorum diyor. Şarkı mekanikleşen bu çağda yalınlığın gücünü de hissettirdiğini söylüyor. Sevgili Göksel, peki öyle olsunla radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

FM'de artık noktalıyoruz. Ben Mehmet Ali Ayhanoğlu. Sizlerleydim sevgili dinleyiciler. 4 Temmuz 2026 Cumartesi gününde. Gülden Mutlu, Bahadır Tatlıöz ve Ozan Doğulu uzun lafın kısasıyla şimdi burada bizimle kalmaya devam edin. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Oldu bence.
1: Herkese merhaba ve işte güzel bir hafta sonunda daha Küpe FM'de sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. En iyileri eşlik etmek üzere hazırım efendim. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi en iyiler burada sizlerle, yani bizlerle olmaya devam ediyor. İyi ki burada oluyorlar çünkü burası Küpe FM, Türkçe pop müziğin gelmiş geçmiş en iyi örnekleri sadece ve sadece burada sizlerle dedikten sonra program başlıyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo sıkı kanallar toz çamaşır deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Teşem Migros mağazalarında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Edirne Erast AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

yalancı şahidimle devam edeceğiz. Kerimcan Durmaz'ı bilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde yüzüne konfeti patlatan seyirciyi dövdü diye bir haber çıktı. Daha dün galiba çıktı bu haber. Esasında sonuç olarak kendisi bu konuda uyarıyor izleyicileri. Yakınına gittiğinde adam bir daha gözüne patlatınca çok sinirlenmiş ve elindeki o bir şeyle ona doğru böyle vurmuş mu atmış mı o konfeti makinesini, öyle bir şey yapmış. Ama yani gerçekten sahnedeki insanlara da artık bu tarz şeyler yapılmasın. Hiç hoş değil, hiç güzel değil. Öyle insanlar da oraya alınmasa keşke, ama nereden bilecekler tabii, insandan ne çıkacak. Ve işte Edis'le yalancı şahidime devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri. Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Hasta dinleyelim şimdi. Kimden dinleyelim? Hande Yener'den dinleyelim. Bu arada Yaşar İpek YouTube projesinin ikinci çalışmasında bu sözleri Sinan Akçıl'ın ve müziği Emrah Karaduman'ın Hasta şarkısını kendine özgü tarzıyla yorumlamış. Yani fantezi müzik sanatçısı nihayetinde kendine özgü tarzda o. Nasıl oldu acaba? Neyse biz Hande Yener'den dinlemeye devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Mebrure ile Değilim'le devam edeceğiz. Sevdim bu şarkıyı, söylemiştim sizlere. Ve oyuncu Melisa Aslıpamuk diyor ki, Türkiye'de diziler her zaman zengin erkek ve fakir kız ya da zengin kız ve fakir erkek oluyor. Ben fakir bir kızı oynayamadım diyor. Yani benim tipim zengin demek istiyor. Öyle hoş da bir hanım. Kendisi evlendi de şu aralar. Melisa Aslıpamuk, herkesi ismiyle tanımazsınız ama internete girerseniz bayağı dizilerde oynayan bir kişi olduğunu görürsünüz. Konuşamadım. Eski de manken aynı zamanda. Ve efendim her zamanki gibi müzikle devam ediyoruz.

0: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.
0: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
3: Basit numaralar ve Zehrin Özer. Zehrin Özer geçen gün bir röportajda yüreğim acıyor dedi. Neyi geri getirmek isterdiniz dediler kendisine. Geçtiğimiz günlerde zaten ablasını kaybetti. Haliyle hayattaki en zor acı ölüm. Gerçekten alışması özellikle sevdiklerinizin kaybına hepimiz için geçerli. Çok zor bir şey. Tabii ki o da ablamı geri getirmek isterdim dedi. Ve Zehrin Özer basit numaralarla devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bengü ve Ümit Sayın ya sen gidip de diyecekler. Hemen Instagram'ı hatırlatmak istiyorum. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyin efendim. Gündemden, ülkemizden, bölgemizden, her şeyden, bizlerden haberdar olun. Ve tabii ki www.kupefm.com.tr'den de tek bir tıkla bizleri dinleyebilirsiniz. Nerede dinliyorsunuz? Yürüyüşte dinliyorsunuz. Yürüyüş hayatımızın en önemli şeylerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Neden? Çünkü herkesin yapabileceği, eğer ki sağlıkla ilgili bir mani yoksa, rahat bir spor, ekonomik bir spor yani. Yani işte o aralarda da kulağımızda Küpe FM olsun, vakit nasıl geçiyor hiç belli olmuyor dedikten sonra sözü yine müziğe bıraktım.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Su ve yeni fark ettimle devam edelim. Şimdi bu arada araştırmalara göre sosyal medyada fotoğraf paylaşan çiftler aynı gün içinde kavga ediyorlarmış. Eğer fotoğraflar birazcık böyle açık falan olabiliyorsa hafif dekolteli erkekler tabii kızabilirler sevgililerine. Kadınlar da erkek arkadaşlarının çok fazla Instagram'da olmamasını istiyor. Geçen gün öyle bir şey vardı. En sevilen erkek tipi Instagram kullanmayan erkek diye. Evet, hiç sosyal medyası olmasın bence. Güzel olabilir dedikten sonra efendim ne yapıyoruz? Müzikle devam ediyoruz.

Cembelevi var sırada, ne zaman diyecek. Bu arada Çin'de şehirlerdeki sıcaklığı düşürmek için çatı katı yağmur sistemleri kullanılmaya başlanmış. Dünya gitgide ısınıyor biliyorsunuz. Her yıl bir derece ısınıyor diyorlar. Bu ciddi anlamda alarm verdiği. Ne belli ediyor dünyadaki sıcaklık düzeyinin artmasında, işte Avrupa'da olanlar, ülkemizde de şimdi ejderha sıcakları var. Vallahi alev alev yanıyoruz. İhtiyacı olmayanlar da ne yapacaklar? Yani gün içerisinde dışarıya çıkmaya ihtiyacı olmayanlar, işi olmayanlar da çıkmayacaklar, dinlenecekler. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bol bol su içeceğiz. Buzlu buzlu sular içeceğiz bugünlerde. İçilecek en güzel şey su dedikten sonra efendim yine kendimizi su misali müziğe bırakalım.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Otocenter Lüleburgaz.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine burada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri. Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazan

0: Allar İnşaat Konutta Marka.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta 0533 446

0: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Küpe FM Reklam.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: eyvallah.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532-650-9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288-417-0707.
1: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları ve beklenen an geldi. Haftanın en çok dinlenen, en çok konuşulan ve müzik listelerini alt üst eden en iyi 20 şarkısı şimdi tek bir adreste buluşuyor. Kulaklarınızı dört açın, sesi biraz daha açın. Türkiye'nin radyomuzun en prestijli listesi Zirvedekiler başlıyor. Önümüzdeki birkaç saat boyunca müzik dünyasının kalbi burada atacak. Acaba bu hafta bir numarada kim var? Koltuklarınızı dik konuma getirin, kemerlerinizi bağlayın. 20 numaradan geri sayıma tam şu anda birazdan başlayacağız. Ama öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan isimleri açıklayalım. Türkiye'deki başarısını yurt dışına taşımaya başlayan ilk Avrupa konserinde Rotterdam'da kapalı gişe doldurarak uluslararası yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapan Manifest, başrol sensin diyecek 17. haftasında şimdi bir kere daha.

Çocukluğundan beri hem yabancı hem Türkçe rap dinleyerek müziğe ilgisi başlayan, zamanla kendi şarkılarını yazarak seslendiren, yazarlık çalışmalarına küçük yaşta başlayan ve pandemi sürecinde bunları müzikle birleştirme kararı alan Blok 3, Kusura Bakma dediği hit parçasıyla bu hafta bizlere veda ediyor.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM Reklam.
10: 20 numara.
11: Müzik dünyasında dengeler sürekli değişiyor, rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Ama zirveye sadece en iyiler çıkabilir. Haftanın en iyi 20 şarkısını bir araya getiren, kulaktan kulağa yayılan hitlerin buluşma noktası zirvedekilere hoş geldiniz. Önümüzdeki saatlerde müzik gündeminin zirve raporunu sunmak için mikrofon başındayız. Zirvenin yeni sahiplerini, büyük düşüşleri ve listeye bomba gibi giren yeni hitleri keşfetmeye hazırsanız işte haftanın 20 numarası. 6 şarkıdan oluşan Pardon Mutluluklar adlı söz ve besteleri tamamen kendisine ait olan mini albümüyle, bugünlerde gündemde olan ve çıkış parçası Uyuyamadın Değil Mi ile de hayranların beğenisini toplayan Poezi bu hafta 20 numarada bizleri karşılıyor.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: 18 numara.
2: Viral enfeksiyon ve kronik bronşit yüzünden bir hafta hastanede tedavi gören Hande Ünsal'ın Umur Doma İşbirliği'ndeki parçası Gel 18 numarada karşımıza çıkıyor.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yeni şarkılarını barındıran Anlatasın Var projesi ve albüm dönemiyle müzik listelerindeki yerini koruyan Simge'nin Kalpsiz Bir Serseri isimli parçasını 17 numarada dinliyoruz.

48 şarkıdan oluşan albümle aynı adı taşıyan ve kısa sürede YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan ve dijital platformlarda trend listlerine giren Rüya Gibiydin isimli parçayla Ahiyan bu hafta 16 numarada.

0: Alp FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Edirne Erast AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: 15 numara.
7: Mustafa Sandal Saygı albümü için hazırladığı Tek Geçerim Bu Kız Beni Görmeli özel pop rap yorumunun dışında dizi projelerine yaptığı özel şarkılar ve yaklaşan yaz festivalleriyle gündemdeki yerini koruyan APO Yeraltı ile bu hafta 15 numaradan bizlere sesleniyor.

0: Yeraltı
1: 14 numara.
2: Kendi adını taşıyan ilk albümlerin birinci yılını Rotterdam sahnesinde kutlayan, yayımlandığı günden bu yana dinlenme rekorları kıran albümün etkisini bugün de sürdüren Manifest kızları daha iyi diyecek 14 numaradan.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19. 13 numara.
1: Kariyerinin 10. sanat yılını özel hazırladığı ve müziğe Asil Gök imzası taşıyan Şumarık isimli yeni teklisini de müzikseverlerle buluşturan Derya Uluhani isimli parçayla 13 numarada karşımıza çıkıyor.

12 numara. 25 Temmuz ve 26 Temmuz Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 21 ile 22 Ağustos tarihlerinde de yine Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek ve çok özel bir repertuara imza atacak olan Mabel Matiz Dağlıyorum Olaysız isimli parçayla bu hafta 12 numarada.

0: numara.
1: Söz, müzik, kayıt, düzenleme ve mix mastering çalışmalarının tamamı kendisine ait olan Yardım Et Allah'ım isimli teklisiyle de bugünlerde gündemde olan Emre Feli, Bir Güldün isimli parçayla 11 numarada görüyoruz.
2: Ön bizim ikimiz.

0: larının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blokta. 0533 446 8697.

0: Zogoturizm.com.tr
1: Küpe FM reklam.
2: 10 numara.
3: Türkiye'de yayımlandığı tüm dijital platformlarda zirveye yerleşen, büyük ses getiren başarısının ardından aşkın, kaybın ve yeniden ayağa kalkmanın izlerini taşıdığı Unutacağım isimli projesiyle de bugünlerde gündemde olan Serkan Nişancı ve Eller Üzer isimli dünya listesine giren parçası zirvedekilerde bu hafta 10 numaraya yükseliyor.

9 numara. Söz ve müziği Mert Kan Erkan'a ait olan ve grubun dijitalde 35 milyondan fazla dinlenen ve dinamik bir Afro House Remix versiyonuyla kulüplerin ve listelerin yeni favorisi haline gelen Beni Al isimli parçayla Ankara Echoes bu hafta 9 numarada.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: 8 numara.
3: Maskelerin ardındaki gizli yüzünü ve içsel dünyasını anlattı 10 şarkılık kayıp persona albümünün Lokomotif şarkısı ve ilk video klibi olarak öne çıkan Kayıp Kalp isimli parçayla Blok 3 bu hafta 8 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

Arda 7 numara. Sahne performanslarını hız kesmeden devam eden 34. Uluslararası Akçabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamında 17 Temmuz Cuma günü Trabzon'da dev bir ücretsiz halk konseri vermeye hazırlanan APO Ömrümle bu hafta 7 numarada.

Altın numara. İnsan kalemi ve duygusal vizyonuyla şekillendirdiği yapay zeka ses teknolojileriyle harmanlanan projesiyle dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak büyük dikkat çeken Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçasını bu hafta 6 numarada dinliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: 5 numara.
4: Ailesi aslen Sivaslı olan, henüz 10 yaşındayken baba Eski ilçesine taşınan, ülkemizdeki müzik piyasasında altından söz ettirmeye devam eden Mela Bedel'in, son olarak Oğuzhan Uğur'un yapımcılığını üstlendiği Saygı Bir programında Mustafa Sandal'ın İki Tas Çorba şarkısını kendine az tarzıyla yorumlayan sanatçı, söz konusu parçayla bu hafta zirvedekilere 5 numaradan dahil oluyor.

0: Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10
1: 4 numara.
2: Müziğine ve son dönemdeki imaj değişimine yönelik eleştirilere yanıt veren "Değişmekten korkmuyorum, kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle yaşamayı tercih ediyorum, kıyafetlerimde, tarzımda, sahnedeki duruşumda benim hikayemin bir parçası" diyen Elif Buse Doğan, "Yangın Yeri" isimli parçayla bu hafta 4 numaraya yükseliyor.

0: yangın.
1: 3 numara.
2: Şu gönlüm ve gerek gibi tekleriyle sosyal medyada viral olarak büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan gizemli görsel kimliği ve şarkılarındaki yapay zeka tartışmalarıyla müzik basının gündeminde yer alan Mebrure, değilim diyecek 3 numaradan.

kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'dan çıkardığı Poise işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun'la Blok 3 bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Bir numara.
6: Ve işte o an geldi. Saatlerdir süren büyük yarışta 20 numaradan başlayıp zirveye doğru adım adım tırmandığımız geri sayımın son duraklarındayız. Haftanın en çok dinlenen listeleri kasıp kavuran ve rakiplerini geride bırakarak tahtın tek sahibi olan o ismi açıklama zamanı. Kulaklar pür dikkat, sesler son ses. Bu hafta oylarınızla dinlenmeleriyle müzik dünyasının en büyüğü zirvedekiler listesinin bir numarası. Alkışlar haftanın şampiyonuna gidiyor. Bu kez şarkılarıyla değil sosyal medyada yayılan sözleşme iddialarıyla gündeme gelen üyelerinin gelir paylaşımından özel hayatlarına kadar uzanan ve görenleri şaşkına çeviren maddelerle kısa sürede büyük yankı uyandıran son dönemin en hızlı yükselen müzik gruplarından Manifest, Ajda Pekkan işbirliğindeki parçaları hileliyle yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

Müzik dünyasının zirvesinden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. En iyileri listeledik. Haftanın en büyüğünü kürsüye çıkardık ve bir programın daha sonuna geldik. Zirvedekiler haftaya müzik dünyasının yeni sürprizleriyle yine bu frekansta olacak. Kulak kabartan, eşlik eden herkese teşekkürler. Yayını şimdi radyomuzun harika müziklerine devrediyoruz. Hepinize mutlu, huzur dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Edirne Erasta AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehir

0: Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Edirne Erasta AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akuajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

Sen konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Edirne Erast AVM olarak Kırkpınar heyecanını paylaşmanın gururunu yaşıyor, tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Bu süreçte şehrimize gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız.
0: Küpe FM reklam.

0: önce çekip gidip sonra döneceğim.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Araştırma. Bazı insanlar diğer insanlara karşı alerjik tepki gösteriyor. Tıpta çok nadir görülen bazı vakalar insan vücudunun diğer insanların salgılarına ve hatta suya karşı aşırı alerjik tepkiler geliştirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu tür reaksiyonlar bağışıklık sisteminin karmaşık işleyişini anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor. Bilim dünyası şimdiye dek yalnızca teorik düzeyde ele alınan bir durumu doğruladı. İnsan vücudu bazı durumlarda diğer insanların biyolojik sıvılarını tehdit olarak algılayabiliyor. Bu durum ciddi alerjik reaksiyonlara ve hatta hayati risklere yol açabiliyor. Tıpta seminal plazma hipersensivitesi olarak tanımlanan semen alerjisi nadir görülen ancak tespit edilmiş bir rahatsızlık. Bu alerji semen içindeki belirli proteinlere karşı gelişen bağışıklık tepkisiyle ortaya çıkıyor. Reaksiyonlar hafif kaşıntıdan solunum güçlüğüne hatta anafilaktik şoka kadar ilerleyebiliyor. Araştırmalara göre kadınların yaklaşık %10-12'si bu tip reaksiyonlar göstermekte. Uzmanlara göre erkekler de kendi semenlerine karşı alerjik tepki geliştirebiliyor. Postorgazmik hastalık sendromu olarak bilinen bu durum boşalma sonrası grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bu semptomlar arasında halsizlik, kas ağrısı ve zihinsel bulanıklık yer alır. Araştırmacılar bunun bağışıklık sisteminin kendi ürettiği sıvıya karşı geliştirdiği bir otoimmün bir tepki olduğunu değerlendiriyor. Bilinen en nadir alerji türlerinden biri akvajenik ürtiker yani su alerjisidir. Bu rahatsızlıkta suyla temas eden bölgelerde kızarıklık, yanma ve kaşıntı meydana getiriyor. Ter, tükürük ve gözyaşı bile reaksiyonu tetikleyebiliyor. Su alerjisi hastaları günlük yaşamda banyo yapmak, yağmura yakalanmak ya da terlemek gibi en basit eylemleri dahi gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bilim insanlarına göre bu tür alerjiler tedaviye dirençli ve hastaların yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürüyor. Antihistaminik ilaçlar bazı vakalarda kısmi rahatlama sağlasa da kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakta.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: körlüm.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

yolunu bulamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geride